helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani şuan ra.

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş ve ah böyle çipkem.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Eren ezir malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezir malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezir malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinde, kes kuy soru deramın.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gelekhara ezbe استرا

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ho Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin dervaskirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.